0: oşt, eğer zakskın ey, ey oşt, eğer zakskın ey, oşt, eğer zakskın ey.
1: Sige, hoş bulduk, permalergis ekskirimiye, bol bolesfuk.